evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuş sorun dera min.

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekinde Kes kuy soru deramın

İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, ve İran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar, deş kendine girin batal, ve İran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

Yasını diyesin, hoş diyesin, vali çemani kan yapışın da kali kali. Zahari zahari ciddi gümme gümme bitir, bitir, bami bağır çama. Bakın ya dedin abi şaret edesin, az kuşum edin, desin, az yedin, cüme desin, az yorin. Nadis yerleri bir sene reklam rüştün, yeke kurmaca, yeke acemme, yeke. Ezabı sulası bir açımın ucam yandaş yedi tırken mi diye kapın zirabı çabı gülle biz mi teyli çapın bireyce porkeşe ne yaptın dile. Gerdemde recu da kondurayan tabi çartıyla yapın mı sen aşka faizli bir bemir atarıp değildir bazı bir adı fırı kemin ebe seyhavi dina barış gülya. Mesela kadar tavan dedi kim Ramizan'a gildi böyle bir şekilin yanağı Ahmet ile terzeydi hakimi. Şemliye de Arabi halukat dedi gerdene kapkap gebel kuharan le kerem kim geliye bağlı oldu noçika uğrayın.

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Babana
2: ne önce yapmışlar mı isterim?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: oğlum?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kula plaza hop kabeşe çay kusisi. Bela kadar hap çay hoş bu kirli de çeki. Haydi kire haydi.
2: La bela çiri rani ma harcay. Kalesi uy gahu gahu.
0: La ya çiri bila. Çayli adna. Gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon

malim harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ezi malim harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezi malim harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, dernière.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Babadan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

evin adili min, Ronya çavi min. Min biriya tekirli, kes kuy soru deramın.

an kes nemaye jaru bindest ey birader visedi. Efsede bistaye iro çune ezmane bilind bilci kurdan kes nemaye dilu bindestu gidi. Tevde rabin vek birabin joru jeru rastu çep bextiyaru şehrezuru erdelanu zazu bextu serhedi. Ta bikengi emdibin desteyne yaran ver bijin serbilinde millete kurt vunjiho nakin fedi. Serxobuna vi velati ger bixwine bistirin ve bimeni ew jibo me ta ebed ew sermedi. Kurt hemi kurde çi bêjim dersimu şengalu tor loru goru zazu bext u şehrizuru amedi. Ey kuren salaru deysem vek Selahaddin çelenk vek bilingan herne cenge hati devra ahmedi. Zû şiyar bin vek ciger hun gotiye em her neşer, mane bes ev zoru renca gûj dest dijminmedi.

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

ay evina dilemin Ronia çavimin Mündiriya tekinde Kes kuy soru deramın

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Robo lan önce müsaade isterim.
2: Robo! Oğlun öldü!
1: Ne?
2: Oğlun öldü!

0: Allah'ım Bekir'im.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekir'im. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekir'im.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem ne zahım kabeşe cihazı sizi. Bilal kadar hatı çay koş bu kirli de çirki. Haydi kirim haydi.
2: La la kirli rani ma harcay. Halisi ve gahı gahı.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon